Radyo Wenk. Radyo Wenk.

0: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Özgür gençlikle özgür geleceğe şiarıyla Kayapınar Belediyesi ve Gelecek İçin Buradayız Derneği'nin beraber düzenleyeceği 1. Beyaz Kültür, Gençlik ve Spor Buluşmalarında 12, 13, 14 Haziran'da bir araya geliyoruz. Açılış 12 Haziran saat 19'da Park 75 açık alanında. Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbej Hediye ve Dengbej Berken Zer'in sahne alacağı konserlerle 3 gün boyunca paneller, atölyeler, geleneksel oyunlar ve etkinliklerle kültürümüzü, dayanışmamızı ve umudumuzu birlikte büyüteceğiz. Gelin demokratik ve özgür bir geleceği hep birlikte konuşalım ve inşa edelim.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Reklamları dinlediniz.
5: No, Veng, Venge, Shimao.

sıcak saklayın gecelerimi. Karlar altından çıkıp geleceğim. Düşlerinizin ateşinden ılık bir rüzgar gibi eseceğim. Demlice bir çay koyun üstüne. Aç çocuk gibi besleyin sobayı. Nasıl tutuyorsanız gözlerimde, öylece tutsun buharı.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
6: AnkaKent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi AnkaKent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. AnkaKent, en iyisi sizin için.
7: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yansıcıra loma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediye şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0599-929-0566. Yanzi alo sev panca suhiri.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

O perine ve şpes Nıhur yer gel gelken Oh çikişer Gelken yer kurra şalı hınçın yer of Tütadan O yer kuşoğa çolpunar evi Andes anhet ve gorçin O kusuz bin arnak burin Gımıdnen meçkahni yin O mernayin gıdak meru Alik meru kulak paçın Ham

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: Ya bu ne pevina işi cuvanan espor u kültürü ke dobe hem karya şaradar ya peyasi u komeleya masemede ame yok ihtiyaye beri organize kerdişte duves hiriyes u çaresi haziranede beş yari bu cuvane azad ver ve ame yok azadi mayene tehet. Mado duves haziranede saat evtüne de meydan epiroyu parke evtayı pancı bu konseri Kasım Taşdoğan Eylül Nazlıer Simyager Dengbeş hediye u dengbeş berken zer despe bir kere. Yeri rojan madu bir panel, karge, çalaki, ukaya adeti, kültüre ho, paştidayışe ho, u hivya ho, piya pil bir kere. Bere mapya derhaki ameyohuk demokratik u azate kısay bir kere, u avan bir kere.
2: www.bambilet.com.tr وی مال پریج بین نکن دشیان روشنه ده و شواره گلکی پیویس به ده bambilet.com.tr ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنه رو کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا اگاهی انزده تر مال پر

0: heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a Amedi. Taha şehitlike, parka sumere, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
1: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarı'nda Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

PM adı yaşandığını bilsen diye Rojbaş Keko, Fifi, Ahmet'i, Baran, Semancı, her sebe ez ve bir keyif kaşık öderkem sıra doğru da Jibo Veng Radyo'yu dağızım her dem rüyeme bir kembe. Her tüm, her gav, her dakika saniye bile her tümün bir keyif kaşık bir kembe yani. Bir kembe keyif kaşık şahı yani. Namaşa gösteri delali.

Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bam

0: Emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yalnız ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiyeye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 05 hürüsü 9 9 29 05 66. Yanzi alo sev banca suhiri.
5: Diyekemin hevdiğinin cüvanan en spor uçancı yenku debehev kariya şarederiya payası u komeleya emjibu siberoje leverin benle darhıstın de dede dozde sezde uçardı püşperede bişiyara bicivanen azat berbi siberoja azat ve emteyn gelhev. Emde dozde püşperede saat evari haftan de kada geçti ya parka hafte u bencan bu konserin Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlı Er, Simyager, Dengbej Hediye u Dengbej Berkenzer Despebikin. Seyrojan, Emebi Panel, Karge, Çalaki u Lisik Engeleri, Çanda Xue, Hevgiriya Xue u Heviya Xue Behev Remezin Bikin. Veren em Behevre, Derbari Siberojeke Demokratik u Azad de Beaxivin.
6: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Özgür Gençlik'le Özgür Geleceğe şiarıyla Kayapınar Belediyesi ve Gelecek İçin Buradayız Derneği'nin beraber düzenleyeceği 1. Peyaz Kültür, Gençlik ve Spor Buluşmalarında 12, 13, 14 Haziran'da bir araya geliyoruz. Açılış 12 Haziran saat 19'da Park 75 açık alanında. Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbej Hediye ve Dengbej Berken Zer'in sahne alacağı konserlerle 3 gün boyunca paneller, atölyeler, geleneksel oyunlar ve etkinliklerle kültürümüzü, dayanışmamızı ve umudumuzu birlikte büyüteceğiz. Gelin demokratik ve özgür bir geleceği hep birlikte konuşalım ve inşa edelim.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Yavune Pevina işi Cuvanan Espor U Kültürike Dobehem Karya Şaradarya Peyasi U Komeleya Masemede Ameyohi Tiyaye Beri Organize Kerdiş'te Duez Hiryez Uçaresi Haziranı'da Beş Yari Bıcuvane Azad Verbe Ameyohi Azadi Mayene Tehet Mado Duez Haziranı'da Saat Eutine'de Meydane Piruyi Parkı Eutay Pancı Bu Konseri Kasım Taşdoğan Eylül Nazlıer Simyager Dengbeş Hediye U Dengbeş Berken Zert Despevi Keri Yeri Rojan Mado Bı Panel Karge Çalaki Ukaya Adeti Kültüre Hu Paştidayı Şehu Uhiviyahu piya pilbikere, bere mapya derhake ameyohuk demokratik u azad tekse bikere, u avam bikere.
2: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbaskirin. Reye kedin pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni ya şaradariya bajare mezin a Amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, malab kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji alo 153
3: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhuriyet'in Demokratik Dönüşümü Konferansı çağrıcılarından İhsan Eli Açık, Demokratik Cumhuriyet'in hakların bir arada yaşama iradesini ortaya koymasıyla mümkün olacağını belirterek Demokratik Cumhuriyet girişimlerine destek olmamız lazım dedi. Süreç için beklenen çerçeve yasanın güvenlik yasası olmaması gerektiğini belirten akademisyen Salim Orhan, çıkacak yasa barış ve inşa yasasının zemini olmalı dedi. Kürt sorununun asimilasyon ve siyasi öznelliğin engellenmesi gibi iki temel kök nedeni olduğunu belirten akademisyen Güneş Taşlı, silahsızlanmanın adaletle ilgili olduğunu söyleyerek bu kadar uzun süre politize olmuş kişilerin döndükleri zamanda politik özde olabilecek alanların açılması gerekiyor dedi. Mahkeme kararıyla CHP yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Buhranettin Bulut'u ihraç talebiyle disipline sevk etti. Alevilere yönelik saldırılara dair konuşan DEM Partili Celal Fırat, Suriye'de başta Alevi kadınlar olmak üzere tüm kadınlara yönelik kaçırma, cinsel şiddet, zorla evlendirme ve ideolojik baskı uygulamalarına son verilmelidir dedi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in yakın çalışma ekibinde bulunan Cemil Yüzer ile Anıl Demir gözaltına alındı. Süper Lig'e çıkan Ahmet Spor yeni teknik direktör olarak Anderlecht'ten ayrılan Besnik Hasi ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak anlaştı. Anlaşma sonrası yapılan açıklamada değerlendirmelerde bulunan Hasi, Ahmet Spor üyesi olarak burada olmaktan gurur duyuyorum. Kariyerimin bir noktasında Türkiye'de çalışacağımı biliyordum. Kariyerimde daha önce doğru yerde ve doğru projede olmadığım oldu ama bu defa doğru proje ve doğru yerde olduğumu biliyorum dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin akademik takviminin detaylarını paylaşarak kamuoyunda merak edilen konulara açıklık getirdi. Bakan Tekin, ara tatil uygulamasının önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini belirterek tatillerin kaldırılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelikle telefon ve internet abonelerinde kurallar değişiyor. Yeni dönemde çipli kimlik, NFC ve canlı video doğrulaması olmadan hat açılmayacak, mevcut hatlar her 3 ayda bir denetlenecek. Basın örgütleri ve çok sayıda kurum tutuklu ve hedef gösterilen gazetecilerle dayanışmak için Taksim Töreni Meydanı'nda açıklama yaparak tutuklu gazetecilerin bir an önce serbest bırakılmasını talep etti. İstanbul'da 13-14 Haziran'da yapılacak 2. yüzyılda Cumhuriyet'in Demokratik Dönüşümü Konferansı'nın hazırlıkları tamamlandı. Farklı çevrelerden çok sayıda aydın ve yazar konferansa katılacak. İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Beren Saat, Berdan Mardini, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Enis Arıkan'ın bulunduğu 22 tanınmış ismin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltı sayısının artabileceği bildirildi. Öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın şüpheli ölümüne ilişkin Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında okul müdürü M.İ. görevinden alındı. Diyarbakır'da 3 ismin yönettiği Sakallılar Çetesi'nin iddianamesinde çete üyelerinin kurdukları cemaat üzerinden birçok kişiye şeriat haracı kesildiği belirtildi. Daltonlarla beraber hareket eden çete üyelerini azmettirenler arasında iş insanlarının da olması dikkat çekti. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde son günlerde artan ateşli silahların kullanıldığı kavgalara dair duyarlılık çağrısı yapan Mardin Demokratik Kurumlar Platformu, "Silahlar sussun, kardeşlik konuşsun" dedi. Siirt'te yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Dersim Araştırmaları Merkezi, bölgenin önemli kültürel ve sosyal etkinliklerinden biri olan Munzur Kültür ve Doğa Festivali'ne ilişkin kapsamlı bir anket çalışması başlattığını duyurdu. Söz şimdi halkta çağrısıyla duyurulan ankette, başta Dersim halkı olmak üzere festivali takip eden ve bugüne kadar yurt içinden ya da yurt dışından festivale katılım sağlayan herkesin görüşlerine başvuruluyor. İzmir'de pek çok adrese yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 33 kişiden 13'ü tutuklanırken 20 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konya'nın Cumre ilçesine bağlı Dinekseray mahallesinde Sadife Yüzer'i katleden Ali Rıza Yüzer'e verilen 23 yıllık hapis cezasının Yargıtay tarafından ikinci kez bozulmasının ardından yeniden görülen davada mahkeme bu kez müebbet hapis cezası verdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla 10 Haziran'da İran'daki çeşitli hedeflere yönelik başlatılan ekmeşru müdafaa saldırılarının tamamlandığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar gemi trafiğine kapatıldığını ve boğaza yaklaşılmasının düşmanla işbirliği olarak kabul edileceğini bildirdi. Yerinden edilinen Afrinlilerin geri dönüşü devam ediyor. Dün 1700 aileden oluşan konvoy Afrin'e ulaştı. Böylece Afrinlilerin çoğu topraklarına geri dönmüş oldu. Filipinlerin Mindanao Adası açıklarında pazartesi günü meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye yükseldi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 36 derece, Elazığ 32 derece, Mardin 33 derece, Van 25 derece, Urfa 36 derece, Muş 29 derece, Şırnak 33 derece, Batman 37 derece, Hakkari 28 derece, Bitlis 26 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 35 derece. Döviz kurları: Dolar 46.15, Euro 53.45, gram altın 6.075 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler. No, Venge Shimao.

0: Yeter Yap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, Bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim atsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi.

0: Pazarında Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Tezgelkom'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matic 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgelkom, grubumuz sizin için.
3: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandî yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
5: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: Diyekemin hevditin en cuvanan en spor uçancı yenku de behev kariya şareder ya payasi u komeleya emjibu siberoje leverin benle darhıstın de dede dozde sezde uçardı püşperede bişiyara bicivanin azat berbi siberoja azat ve emteyn gelhev. Emde dozde püşperede saat evari haftan de kada güçlü ya parka hafte upencan bu konserin Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlı Er, Simyager, Dengbeş Hediye u Dengbeş Berkenzer Despebikin. Seyrojan, Emebi Panel, Karge, Çalaki u Lisik Engeleri, Çanda Xue, Hevgiriya Xue u Heviya Xue behev remezin bikin. Varın em behevre, derbari siberojeke demokratik u azad de beaxivin.
1: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yansı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye, bir yev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye, ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, bano kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532-489-7424 Tam kazandırır.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhuriyet'in Demokratik Dönüşümü Konferansı çağrıcılarından İhsan Eli Açık, Demokratik Cumhuriyet'in hakların bir arada yaşama iradesini ortaya koymasıyla mümkün olacağını belirterek Demokratik Cumhuriyet girişimlerine destek olmamız lazım dedi. Süreç için beklenen çerçeve yasanın güvenlik yasası olmaması gerektiğini belirten akademisyen Salim Orhan, çıkacak yasa barış ve inşa yasasının zemini olmalı dedi. Kürt sorununun asimilasyon ve siyasi öznenliğin engellenmesi gibi iki temel kök nedeni olduğunu belirten akademisyen Güneş Taşlı, silahsızlanmanın adaletle ilgili olduğunu söyleyerek bu kadar uzun süre politize olmuş kişilerin döndükleri zaman da politik özde olabilecek alanların açılması gerekiyor dedi. Mahkeme kararıyla CHP yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Buhranettin Bulut'u ihraç talebiyle disipline sevk etti. Alevilere yönelik saldırılara dair konuşan DEM Partili Celal Fırat, Suriye'de başta Alevi kadınlar olmak üzere tüm kadınlara yönelik kaçırma, cinsel şiddet, zorla evlendirme ve ideolojik baskı uygulamalarına son verilmelidir dedi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in yakın çalışma ekibinde bulunan Cemil Yüzer ile Anıl Demir gözaltına alındı. Süper Lig'e çıkan Ahmet Spor yeni teknik direktör olarak Anderlecht'ten ayrılan Besnik Hasi ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak anlaştı. Anlaşma sonrası yapılan açıklamada değerlendirmelerde bulunan Hasi, Ahmet Spor üyesi olarak burada olmaktan gurur duyuyorum. Kariyerimin bir noktasında Türkiye'de çalışacağımı biliyordum. Kariyerimde daha önce doğru yerde ve doğru projede olmadığım oldu ama bu defa doğru proje ve doğru yerde olduğumu biliyorum dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin akademik takviminin detaylarını paylaşarak kamuoyunda merak edilen konulara açıklık getirdi. Bakan Tekin, ara tatil uygulamasının önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini belirterek tatillerin kaldırılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelikle telefon ve internet abonelerinde kurallar değişiyor. Yeni dönemde çipli kimlik, NFC ve canlı video doğrulaması olmadan hat açılmayacak. Mevcut hatlar her 3 ayda bir denetlenecek. Basın örgütleri ve çok sayıda kurum tutuklu ve hedef gösterilen gazetecilerle dayanışmak için Taksim Töreni Meydanı'nda açıklama yaparak tutuklu gazetecilerin bir an önce serbest bırakılmasını talep etti. İstanbul'da 13-14 Haziran'da yapılacak 2. yüzyılda Cumhuriyet'in Demokratik Dönüşümü Konferansı'nın hazırlıkları tamamlandı. Farklı çevrelerden çok sayıda aydın ve yazar konferansa katılacak. İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Beren Saat, Berdan Mardini, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Enis Arıkan'ın bulunduğu 22 tanınmış ismin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltı sayısının artabileceği bildirildi. Öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın şüpheli ölümüne ilişkin Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında okul müdürü M.İ. görevinden alındı. Diyarbakır'da 3 ismin yönettiği Sakallılar Çetesi'nin iddianamesinde çete üyelerinin kurdukları cemaat üzerinden birçok kişiye şeriat haracı kesildiği belirtildi. Daltonlarla beraber hareket eden çete üyelerini azmettirenler arasında iş insanlarının da olması dikkat çekti. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde son günlerde artan ateşli silahların kullanıldığı kavgalara dair duyarlılık çağrısı yapan Mardin Demokratik Kurumlar Platformu, "Silahlar sussun, kardeşlik konuşsun" dedi. Siirt'te yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Dersim Araştırmaları Merkezi, bölgenin önemli kültürel ve sosyal etkinliklerinden biri olan Munzur Kültür ve Doğa Festivali'ne ilişkin kapsamlı bir anket çalışması başlattığını duyurdu. Söz şimdi halkta çağrısıyla duyurulan ankette, başta Dersim halkı olmak üzere festivali takip eden ve bugüne kadar yurt içinden ya da yurt dışından festivale katılım sağlayan herkesin görüşlerine başvuruluyor. İzmir'de pek çok adrese yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 33 kişiden 13'ü tutuklanırken 20 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konya'nın Cumre ilçesine bağlı Dinekseray mahallesinde Sadife Yüzer'i katleden Ali Rıza Yüzer'e verilen 23 yıllık hapis cezasının Yargıtay tarafından ikinci kez bozulmasının ardından yeniden görülen davada mahkeme bu kez müebbet hapis cezası verdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla 10 Haziran'da İran'daki çeşitli hedeflere yönelik başlatılan ek meşru müdafaa saldırılarının tamamlandığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar gemi trafiğine kapatıldığını ve boğaza yaklaşılmasının düşmanla işbirliği olarak kabul edileceğini bildirdi. Yerinden edilinen Afrinlilerin geri dönüşü devam ediyor. Dün 1700 aileden oluşan konvoy Afrin'e ulaştı. Böylece Afrinlilerin çoğu topraklarına geri dönmüş oldu. Filipinlerin Mindanao Adası açıklarında pazartesi günü meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye yükseldi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 36 derece, Elazığ 32 derece, Mardin 33 derece, Van 25 derece, Urfa 36 derece, Muş 29 derece, Şırnak 33 derece, Batman 37 derece, Hakkari 28 derece, Bitlis 26 derece, Siirt 36 derece, Adıyaman 35 derece. Döviz kurları: Dolar 46.15, Euro 53.45, gram altın 6.075 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Özgür Gençlik'le Özgür Geleceğe şiarıyla Kayapınar Belediyesi ve Gelecek İçin Buradayız Derneği'nin beraber düzenleyeceği 1. Peyaz Kültür, Gençlik ve Spor Buluşmalarında 12, 13, 14 Haziran'da bir araya geliyoruz. Açılış 12 Haziran saat 19'da Park 75 açık alanında. Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbej Hediye ve Dengbej Berken Zer'in sahne alacağı konserlerle 3 gün boyunca paneller, atölyeler, geleneksel oyunlar ve etkinliklerle kültürümüzü, dayanışmamızı ve umudumuzu birlikte büyüteceğiz. Gelin demokratik ve özgür bir geleceği hep birlikte konuşalım ve inşa edelim.
4: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
6: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Diyekemin hevditin en cüvanan en spor uçancı yenku debehev kariya şarideriya payasi u komeleya emjibu siberojeli verin benle darhıstın de dede dozde sezde uçardı püşperede bişyara bicivanin azat berbi siberoja azat ve emteyn gelhev. Emde dozde püşperede saat evari haftan de kada güçlü yaparka hafte upencan bu konserin Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlı Er, Simyager, Dengbeş Hediye u Dengbeş Berkenzer Despebikin. Seyrojan, Emebi Panel, Karge, Çalaki u Lisik Engeleri, Çanda Xue, Hevgiriya Xue u Heviya Xue Behev Remezin Bikin. Varın em Behevre, Derbari Siberojeke Demokratik u Azad de Beaxivin.
2: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka kent, en iyisi sizin için.
3: Yakınınız bağımlıysa, onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Reklamları dinlediniz.

0: مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی، ما به خبران نویان ورنیشمده. همبر فکر اینسیاتیفیه یویا دموکراتیکی گوجان کچما سایید و که سمدو که پروسس آور شروع وزیفه که ونو مجلسی سر اووا گاد استاتوی رزدار عبدالله اوچالانی لسکی برو فرمی کردش. İhsan Eli Açkoke Yevvengdayo Hani Konferansı Açarnayışı Demokratiye Komareyo Diyarkert Komara Demokratike Benişan Kerdişi İrade-i Cüvyayışı Hem Beşi Şara Mümkün Bena Uva Lazumoke Piştidayışı İnisiyatifani Komara Demokratike Bikeri Akademisyen Salim Orhan Diyarkert Kanuni Çerçeveyike Semedi Prosesi Yeni Pautuş Ganinebo Kanuni Asayışı Uva Kanuni kevijenu gani zemini kanuni aşte uvraş dişi bu. Vecia ortake ve sayti sekreteri Piroyi TRT'yi Mesut Ekeri de hevd kilo nim tiryaki amede seserkerdiş. Şoferi sekreteri Piroyi Çağlar Yılmaz u Mehmet Özdemirke aynı demide se şoför semede TRT habitiyeni u demede seserkerdişi tiryaki kişiye otobani de müdürü Piroyi TRT'yi Ankara'yı da habitiyeni ameyi desbenkerdiş u dımara tipişayı. Demayike Kemal Kılıçdaroğlu bu kararı Dadgeha Ameserek yapıyor ya CHP, Visto Heştameyike PM'yi de bir, Mabine İnan'da ve Kilize SP, Semede Berdişi Parti'ye kongreyi istifa kerdi. Vernia Kombiya İşende Mani PM'yike bu kararı Butlani Mutlak Ame vazifeyi, Kadahi Ziyareti Merkezi Piri CHP Sero Ame kerdiş. Vezareti Pavutişi'ni tüvike agahya çapemeniye der haki peymanalı şikeri Mabene İdare Karya Rumya Kıbrıs'ı başvuri u Fransa'yı da ame imza kerdişte peymanesey provokasyon ercina. Merkezi Çikerayişi Dersimi diyar kertke ankete kira der haki festivala kültürü u Xozaya Muzurike Çalakyani kültürü okumeli mühimiye herimiye desbekert ankette bevengdayışı Kıseynika Şarideyo Amediyar Kerdiş Serede Şaridersimi U Perokesanike Festivale takipkeni U Hatanika Velat Yan Teberi Velati Beştarbiye Ercinayişi İnan Yeni Vaştış. Nurgül Sadakke Taha Salihye'yi Kazaya Erciş İvanide bir U Yeri Tutayesbi Hete Yakup Sadakike Zevçinaya Vira Ame Katıl Kerdiş. Cenazeye Nurgül Sadak Semede Otopsi Berdiya Sazge Hettebi Adli Vani Agahine Amegretüşke Faal Ame Desben Kerdiş Yani U Ame Diyar Kerdiş Ciper Sayış Desbe Kerdo. Çerçeve Ciper Sayışı Keserdoz Geriye Komaraya Agri Der Hakim Mergişikdari Mamoste'ye Irmak Aşe Koparan'da Desbe Kerde Müdür Amektebi M.İ. Vazifarame'ye Durvistiş. Karkeri Özşen Madenokem yani gruba krem içeni Tekirdağ'da faaliyet kenude Amit Eyet Semedi protestoyu maaşanı Nediyaşi Xespkerdişi Hakan Udur Vistişan Roja Vistu Yürneye Xoverda işte Vatike Sabri İnan Kediyayo. Mekami iddiayı mütalaya xo davaya ke Rojnameger Mehmet Şahin yeni muhakeme kerdişte peşkeş kert başlışı ceza iddiayı endambiya şeri xıstına kert. Rehistini çapemeniye uzafi sazgan semedi hemkari brojna megarani tepişteyan u hedef kerdeyan meydani tünel Taksimi İstanbul'de aşkereydayı uvaştike rojna megeri tepişteyi lezgi beri varadayış. Heyeti idare ajansı miyane teviye enerjiye atomi bezafan erayan karar trevke İran derhaki stoke uranyumi hude aşkereyi bedo. Vezareti Adaleti Amerika'yı müracaat edat ki hekertke davaya ki Hemveri Halkbank idameye hakerdiş bir o vındarnayış. Koçtari Azizi Mami Peynye Xeberani Xo Bımani Veşide.
1: No Veng Vengeşmao.

0: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Я вне певина ще джуанан е спор у культурике до бехем карья шарадар я пеаси у комелеа масемеде амеохи тяе бере организе кердиште дуэс хириес у чарес хазиране де бешяре бджуане азад вербе амеохи азади маене техет мадо дуэс хазиране де саат хутне де мейдане пируи парк хутаи панджи бу консере касым таштоан эйлул назлер симягер Dengbiş hediye u dengbiş berken zert despe bir kere. Yeri rojan madu bir panel, karge, çalaki, ukaya adeti, kültüre ho, paştidayışı ho, u hivya ho, piya pil bir kere. Bere mapya derhaki ameyohuk demokratik u azat tekse bir kere, u avan bir kere.
4: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına oan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeyurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
6: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Și ne avem Danuce Ian Dembaș. Sıroku ikili koma dem partiye Gülistan Kılıç Koçiğit derbari geçedanin droje ve del meclise civina çapemeniyle darhıst Koçiğit Diyarkırku ve Türkiye Revşeke Cuda heye u desnişan kırku pişti bir yara betalkırna tekez alehemberi CHP gerek bengavinku pergala Türkiye ve guherine hatına avetin u hagot navnişane çareseriyi siyaseta demokratik u meclise. Derket Holeku de Vesayita Sekreteri Güçlü YTRT Mesut Eker'de 7.5 kilogram tiryak hatiye deste serkirin. Şoföre Sekreteri Güçlü Çağlar Yılmaz u Mehmet Özdemir kudu hemen demeyde veke şoföre TRT dıxabite u dedema deste serkirina tiryak edeli müdüriyete güçlü ya TRT ya Ankara'ya dönöbet edebiye hatine binçapkırın u pişre hatine girtin. Pişti ku Kemal Kılıçdaroğlu bi bir yara dadgehê wekseroke CHP hate destnîşan kirin 28 endamên komîteya Rêveberiya Partiyê ku di nav wan de parlamenter jî hebûn ji bo ku rê li ber Kongreya Partiyê vekin îstîfa kirin. Ji ber civîna endamên PM yên CHP ku bi bir yara betalkirina mutlak hatine tayîn kirin serdanên li CHP hate qedexe kirin. Baran Koyun 18 salî demakuj hevdîtina bavê xwe Ömer Koyun êli girtîga hatîpa te a Sewrekê vedigeriya di qezaya trafîkê de jiyana xwe ji dest da. Qeza di têketina Amedê de rû da. Koyun li gundê Qubeyşî yêgireceya navçeya Xana Axbarê hate definkirin, şîn li mala şînê ya gund hate danîn. Dayika Sê Zarokan Nurgün Sadak ajitaxa Salihiye ya navçeya Erciyşwanê ji aliyê hevjînê xwe Yakup Sadak ve hate kuştin. Cenazeyê Nurgün Sadak ji bo otopsiyê birin saziya tibe adlî ya Wanê nayzanin ka kiryar hatiye binçavkirin anna lê hat diyarkirin ku lê pirsîn hatiye dest pê kirin. Bi hevkariya komeleya Emcibû Siberojê livirin û gerînendetiya xizmetên civan û werzîşê û gerînendetiya çand û xizmetên civakî yên şaredariya PASD yekemîn hevdîtinên civanan ên werzîş û çandê li parka 75 tê li darxistin. De hevdîtinên ku bi duruşûma bi civanên azad ber bi Siberoja azad ve tên li darxistin de civan dê bi armanca ku werzîş çand hevgirtin û jiyana hevpar bi hev re mezin bikin tên cem hev. Dudozda Rojnemeger Mehmet Şahin de dozgeriye Nerina Kopeşkeşkir u bi tohmeta endamtiya rêxistinê ceza xwest. Nijde Erveberyan a Ajansa Navnetewehî ya Enerjiya Atomî bi piraniya dengan daxwaz ji Îranê kir ku derbarê depoyên xwe yên uranyumê de agahî bide. Li devletên yekbûyî yên Amerîka Wezareta Dadê ji bo betalkirina doza li dijî Halkbankê serledana dadgehê kir. Lo Parlamentoya Avrupa'ya konferansa em İran'a demokratik behevre ava dikin ku ji aliyê platforma demokratik a İranê ve tê organize kirin bi axaftina endamên Komaçep, Kesk, Demokrat û Sosyalist ale parlamentera Avrupa'yê dest pê kir. Komiseriya Bilind a Netewên Yekbûyî ya Penaberan di rapora xwe ya salane de ragihand ku 2025 nêzîkî 1.3 milyon Sûriyeyî vegeriyane welatê xwe bi vî yekê re hejmara penaberên Sûriyê yên li cîhanê jî ji 6 milyonan daketiye 4.9 milyonan. Komiserê Bilind ê penaberan ê Netewên Yekbûyî di rapora xwe ya arasteya kurevî de ragihand ku li gelemperiya cîhanê koçberiya bi dara zorê sala borî yekem car kêm bûye. Li gorî raporê sala borî 5.4 milyon kes ji ber şer, tundî, zilim û binpêkirina mafê mirovan neçar mane ji malên xwe derkevin. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin di xweşiyê de.
1: Reklamlar. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
0: Özgür Gençlik'le Özgür Geleceğe şiarıyla Kayapınar Belediyesi ve Gelecek İçin Buradayız Derneği'nin beraber düzenleyeceği 1. Peyaz Kültür, Gençlik ve Spor Buluşmalarında 12, 13, 14 Haziran'da bir araya geliyoruz. Açılış 12 Haziran saat 19'da Park 75 açık alanında. Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbej Hediye ve Dengbej Berken Zer'in sahne alacağı konserlerle 3 gün boyunca paneller, atölyeler, geleneksel oyunlar ve etkinliklerle kültürümüzü, dayanışmamızı ve umudumuzu birlikte büyüteceğiz. Gelin demokratik ve özgür bir geleceği hep birlikte konuşalım ve inşa edelim.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediye şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki banu kerra. Telefon 0599 0566 Yanzi alo 0500

Siz de mali o kuçeye, de bazaran o parkan, de her deri o her gavi, bu zamanı kwe bakıbın, bu kenunu kavnan bebinin. Zamanı me her tiştemeye, zamanı me hilinu hebunameye.

0: Shinaven da nuqe janë dem bash. Së roku e kilja koma dem partje, Gryshan Kılıç Koçiit, Derbari Geshedanin, Droje ve Del Mejise Gjvina Çapemeniyele Darhıst, Koçiit, Diyar Kırku, Le Tirkiye Revşeke Cuda Heye, Udes Nişan Kırku, Pişti Bir Yara Betal Kırna Tekes, Alehemberi CHP, Gerek Benga Venku, Pergala Tirkiye ve Guherine, Hatine Avetin, U Hagot, Nav Nişane Çare Seriyi, Siyaseta Demokratik U Mejise. Derket Holeku de Vesayita Sekreteri Güçtiyi TRT Mesut Eker'de 7.5 kilogram tiryak hatiye deste serkirin. Şoföre Sekreteri Güçtiyi Çağlar Yılmaz u Mehmet Özdemir kudu hemen demeyde veke şoföre TRT dıxabite u dedema deste serkirina tiryak ete li müdüriyete Güçtiyi TRT ya Ankara'ya dönöbet edebiye hatine binçapkırın u pişre hatine girtin. Piştiku Kemal Kılıçdaroğlu ve bir yara datkehe ve kseroke CHP hatı desni şankırın 28 enzamin komiteyare ve beriya partiye kudina vante parlamenter jihebun jiboku reyleber kongreya partiye vekin istifa kırın. Jiber Civina Endamin PM yin CHP kubi bir yara betalkırna mutlak hatine tayin kırın serdanin li CHP hatı kadehe kırın. Baran Koyun'e 18 sali demakuj hevditina bavexu Ömer Koyun eyle girtiga hatipate asevreke vedigeriya de kazaya trafikhe de jiyana huj desta. Kaza de teketina Amede de ruda. Koyun nigunde kubeyşi yegrede enavçaya khana ahbari hata definkirin şin limala şine ya gund hata danin. Dayıka Sezarukan Nurgün Sadak, Ajitaha Salihiye Yanavçaya Erci Şuvani, Jaliye Hevjine Hu Yakup Sadak ve Hate Kuştin. Cenazeyi Nurgün Sadak, Jubu Otopsiye Birin Saziyatı ve Adli Yavani, Naizanin Ka Kriyar Hatiye Binçavkırın, Anna Lehat Diyarkırın Ku, Lepirsin Hatiye Despekırın. Be hevkariya komele emci bu siberoje liverin u gerinendetiya hizmetin civan u erzişi u gerinendetiya çant u hizmetin civaki yenşarideriya peyasede yekemin hevditinin civanan en verziş u çante li parka 75 teledar hıstın de hevditinin ku bedruşuma ve civanin azat berbi siberoja azat ve tenli dar hıstın de civan de be armanca ku verziş çant hevgirtin u jiyana hevpar be hevremezin bikin tencem hev. Dodoz Zarojnemeger Mehmet Şahin de dozgeriye Nerina Kopeşkeşkir uvu tohmet endam tiyarı hıstine ceza huast. Nijde Ereveberyan a Ajansa Navnetevehi ya Enerjiya Atomi ve Prania Dengan da huazcı İrani Kırku derbari depoyin huyen uranyume de agahi bide. Li devletin yekvuyi yen Amerika Vazareta Zadeh jubo betalkırna doza lidiji Halk Banki serledan azatke hekir. Lo Parlamentoya Avrupa'ya konferansa em İran'a demokratik behevre avadıkın Kujaliye Platforma Demokratik a İran'e veti organize kırın bu ahaftına endamin Komaçep, Kesk, Demokrat u Sosyalist ale parlamentara Avrupa'ya despekir. Komiseriya Bilind Aneti Veyn Yekvuyi ya Penaberan Drapora Xo ya Salana Dera Gihantku 2025 Neziki 1.3 milyon Suriyeyi ve Geriyane Velate Xo Biviye Kere Hecmara Penaberin Suriye Yenli Cihane Ji 6 milyonan Daketiye 4.9 milyonan. Komiseriya Bilind E Penaberan E Neteveyn Yekbuyi Dropara Huy Ya Arastaya Kurevi De Ragihantku Ne Gelenperiya Cihane Koçperiya Bidara Zore Salabori Yekemcar Kembuye Ligori Rapore Salabori 5.4 milyon kez Jiber Şer Tündi Zilim Ubin Pekirin Amafi Mrovan Ne Çarmane Jimalin Xu Derkevin. Emgihiştin Davyan Uçeyin Xu Biminin De Xoşiyede.
1: Reklamlar.
0: Özgür gençlikle özgür geleceğe şiarıyla Kayapınar Belediyesi ve Gelecek İçin Buradayız Derneği'nin beraber düzenleyeceği 1. Beyaz Kültür Gençlik ve Spor Buluşmalarında 12, 13, 14 Haziran'da bir araya geliyoruz. Açılış 12 Haziran saat 19'da Park 75 açık alanında. Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbej Hediye ve Dengbej Berken Zer'in sahne alacağı konserlerle 3 gün boyunca paneller, atölyeler, geleneksel oyunlar ve etkinliklerle kültürümüzü, dayanışmamızı ve umudumuzu birlikte büyüteceğiz. Gelin demokratik ve özgür bir geleceği hep birlikte konuşalım ve inşa edelim.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
7: Diyekemin hevditinin cüvanan en spor uçancı yinku debehev kariyaşarı derya payası ukomeleya emjibus veroje liverin benle darhıstın de dede dozde sezde uçardı püşperede bişyara bicvanin azat berbisi veroja azat ve emteyn gelhev. Emde dozde püşperede saat evari haftan de kada geçti yaparka hafte upencan bu konserin Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlı Er, Simyager, Dengbeş Hediye u Dengbeş Berkenzer Despevikin. Seyrojan, Emebi Panel, Karge, Çalaki u Lisik Engeleri, Çanda Xue, Hevgiriya Xue u Heviya Xue behev remezin bikin. Varın em behevre, derbari siberojeke demokratik u azad de beaxivin.
0: Reklamları dinlediniz.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Barış ve demokratik toplum sürecine dikkat çeken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu işin çözülmesi için çalışmaların meclis tatile girmeden evvel bitmesini temenni ederim dedi. Ağrı'nın Hamur ilçesindeki evinde 7 Haziran'da şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiş halde bulunan öğretmen Ayşe Irmak Kopara'nın cenazesi ailesinin yaşadığı İzmir'in Torbalı ilçesinde defnedildi. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili başlatılan adli soruşturmanın sürdüğünü, kamu görevlileri hakkında da valilikten soruşturma izni talep edildiğini bildirdi. DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Muğla'nın Ortanca ilçesinde 5-16 Haziran 1966 tarihleri arasında Alevi tahtacı yurttaşları hedef alan saldırının yıl dönümü dolayısıyla mecliste konuştu. Fırat, aradan 60 yıl geçmesine rağmen Ortaca'da yaşananların hafızalardaki yerini koruduğunu belirterek geçmişle yüzleşme çağrısı yaptı. Evet Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, partisinin İstanbul Bakırköy'de bulunan Genel Başkanlık İrtibat Bürosu'nda işçi ve emekçilerin yüksek enflasyon nedeniyle yaşadığı gelir kaybı ve ek zam talebine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yılın başından bu yana temel tüketim maddelerine gelen zamlar nedeniyle asgari ücret, emekli aylıkları ve çeşitli fabrikalardaki ortalama ücretlerde yaşanan kaybı anlatan Aslan, tüm işçi ve emekçilere ek zam talebiyle mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı. İçişleri Bakanlığı İzmir merkezi 12 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 80 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Merkez Bankası Haziran ayı politika faizini 37 seviyesinde sabit bıraktı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Gelecek Partisi Diyarbakır İl Başkanı Aydın Altaç ve beraberindeki heyet Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, karşılamanın ardından Torun ve beraberindekilerle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede yerel yönetim çalışmaları, belediye hizmetleri ve güncel gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi Kadın Politikaları Müdürlüğü, "Sözümüz bitmedi, şiddeti birlikte durduracağız" kampanyası kapsamında mahallelerde atölye çalışmalarına devam etti. Kurum psikoloğu tarafından sunum yapılan atölyede kadınlarla birlikte toplumsal cinsiyet rolleri, eşitsizlik ve şiddet üzerine değerlendirmeler yapıldı, deneyim ve görüşler paylaşıldı. Atölyede şiddete karşı ortak mücadelenin önemi ve dayanışmanın gücü öne çıktı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diski Genel Müdürlüğü, Bismil ilçesi Kooperatif Mahallesi'nde artan nüfusun ortaya çıkardığı altyapı açığını kapatmak amacıyla yaklaşık 10 bin metrekarelik kanalizasyon şebekesi çalışması başlattı. Siverek T tipi kapalı cezaevinde tutuklu Ömer Koyun'u ziyarete giden 18 yaşındaki oğlu Baran Koyun, dönüş yolunda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Koyun, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Kubeyşi mahallesinde toprağa verildi. Taziye, mahalledeki taziye evinde kabul ediliyor. Diyarbakır'ın Ergani Belediyesi Gülistan Doku Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Belediye Eş Başkanı Birsen Azak Bayar, Gülistan Doku'nun akıbetinin aydınlatılması çağrısında bulundu. Şırnak Cizre'de 18 aylık Mehmet Uytun'un ölümüne neden olan asker Hakan Altan hakkında beraat kararı verildi. Iğdır'ın Çarıkçıya Jor köyünde sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Harun Doğru yaşamını yitirdi. Alevi Bektaşi Federasyonu Yol Erkan Kurulu, Mahsum Mupaklar ve Muharrem Yaz Orucu dolayısıyla yayımladığı açıklamada, Kerbela'nın Aleviler için yalnızca bir matem değil, zalime karşı direnişin ve ikrara bağlılığın sembolü olduğunu vurguladı.
Munzur Üniversitesi Sağlık Birimleri Fakültesi'nde verilen gönüllülük çalışmaları dersiyle ilgili öğrenciler çeşitli iddiaları gündeme getirdi. İsmini vermek istemeyen bir öğrenci, ders kapsamında yürütülen faaliyetlerin Kızılay üzerinden organize edildiğini, bazı etkinliklere katılım konusunda baskı hissettiklerini ve yaptıkları şikayetlerin sonuçsuz kaldığını öne sürdü. Eğitimsen Mersin Şubesi intihara sürüklendiği iddia edilen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili tüm iddiaların etkin, bağımsız ve şeffaf biçimde soruşturulmasını istedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Adana İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu. Bolu'nun Mudurna ilçesindeki Tımaraktaş köyünde şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı. Yoğun yağıştan kaynaklı bazı tarım arazileri zarar görürken dere kenarındaki yollar da sular altında kaldı. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin hava saldırısını açık bir savaş ilanı olarak nitelendirerek Nisan ayında imzalanan ateşkes anlaşmasının geçerliliğini yitirdiğini duyurdu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki demiryolu hattının en kısa sürede açılmasını umduğunu açıkladı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde son Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 115'e ulaştı. Afganistan'ın Herat kentinde Taliban yetkilileri okullarda akıllı telefon kullanımını yasakladı. Sözlü olarak iletildiği belirtilen kararın gelecek haftadan itibaren uygulanacağı belirtildi. Ancak uygulamanın kapsamına ilişkin resmi bir belge ya da yazılı talimat henüz yayımlanmadı. Kürt doktor ve araştırmacı Dr. Tevfik Bayram, Kanada'nın New Brunswick eyaletinde toplum sağlığı müdürü olarak atandı. Bu makam, eyaletin sağlık sistemindeki en yüksek tıbbi ve idari pozisyonlardan biri olarak kabul ediliyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.

te bambilid nokta kom nokta tere. Wi mal perijbi nekin, de jana rojana de we jwara galaki pevisbe. De bambilid nokta kom nokta tere de hunde karan hem biletin şano, sinema, konsert, o çalakiyin çandin yen din bistinin. Hemji huner u keyf xaşi bishopinin o beşar beben. O ev mal per, bi zamanı kurdi, Türkî, o İngilizî xizmet edede. Jibo agahiyen zedetir mal

0: Yevne pevina işi cuanan espor u kültürü ke dobe hem karya şaradar ya peyasi u komelea masemede ame yok ihtiyaye beri organize kerdişte duve siriyes u çaresi hazirane de beş yari bucuane azad verbe ame yok azadi mayene tehet. Mado duve se hazirane de saat hevtüne de meydane piroyi parke hevtayı pancı bu konseri Kasım Taşdoğan Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbeş Hediye u Dengbeş Berken Zer Despe bir kere. Yeri rojan madu bir panel, karge, çalaki, ukaya adeti, kültüre ho, paştidayı şeho, u hivya ho, piya pil bir kere. Bere mapya der hakı ameyohuk demokratik u azad tekse bir kere, u avan bir kere.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
2: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: No Wing, Wing is small.

bütün yıldızlar üstüne düşer dersimin. Çeyizli kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun dersin.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Barış ve demokratik toplum sürecine dikkat çeken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu işin çözülmesi için çalışmaların meclis tatile girmeden evvel bitmesini temenni ederim dedi. Ağrı'nın Hamur ilçesindeki evinde 7 Haziran'da şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiş halde bulunan öğretmen Ayşe Irmak Kopara'nın cenazesi ailesinin yaşadığı İzmir'in Torbalı ilçesinde defnedildi. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili başlatılan adli soruşturmanın sürdüğünü, kamu görevlileri hakkında da valilikten soruşturma izni talep edildiğini bildirdi. DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Muğla'nın Ortanca ilçesinde 5-16 Haziran 1966 tarihleri arasında Alevi tahtacı yurttaşları hedef alan saldırının yıl dönümü dolayısıyla mecliste konuştu. Fırat, aradan 60 yıl geçmesine rağmen Ortaca'da yaşananların hafızalardaki yerini koruduğunu belirterek geçmişle yüzleşme çağrısı yaptı. Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, partisinin İstanbul Bakırköy'de bulunan Genel Başkanlık İrtibat Bürosu'nda işçi ve emekçilerin yüksek enflasyon nedeniyle yaşadığı gelir kaybı ve ek zam talebine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yılın başından bu yana temel tüketim maddelerine gelen zamlar nedeniyle asgari ücret, emekli aylıkları ve çeşitli fabrikalardaki ortalama ücretlerde yaşanan kaybı anlatan Aslan, tüm işçi ve emekçilere ek zam talebiyle mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı. İçişleri Bakanlığı İzmir merkezi 12 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 80 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Merkez Bankası Haziran ayı politika faizini 37 seviyesinde sabit bıraktı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Gelecek Partisi Diyarbakır İl Başkanı Aydın Altaç ve beraberindeki heyet Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, karşılamanın ardından Torun ve beraberindekilerle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede yerel yönetim çalışmaları, belediye hizmetleri ve güncel gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi Kadın Politikaları Müdürlüğü, "Sözümüz bitmedi, şiddeti birlikte durduracağız" kampanyası kapsamında mahallelerde atölye çalışmalarına devam etti. Kurum psikoloğu tarafından sunum yapılan atölyede kadınlarla birlikte toplumsal cinsiyet rolleri, eşitsizlik ve şiddet üzerine değerlendirmeler yapıldı, deneyim ve görüşler paylaşıldı. Atölyede şiddete karşı ortak mücadelenin önemi ve dayanışmanın gücü öne çıktı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diski Genel Müdürlüğü, Bismil ilçesi Kooperatif Mahallesi'nde artan nüfusun ortaya çıkardığı altyapı açığını kapatmak amacıyla yaklaşık 10 bin metrekarelik kanalizasyon şebekesi çalışması başlattı. Siverek T tipi kapalı cezaevinde tutuklu Ömer Koyun'u ziyarete giden 18 yaşındaki oğlu Baran Koyun, dönüş yolunda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Koyun, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Kubeyşi mahallesinde toprağa verildi. Taziye, mahalledeki taziye evinde kabul ediliyor. Diyarbakır'ın Ergani Belediyesi Gülistan Doku Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Belediye Eş Başkanı Birsen Azak Bayar, Gülistan Doku'nun akıbetinin aydınlatılması çağrısında bulundu. Şırnak Cizre'de 18 aylık Mehmet Uytun'un ölümüne neden olan asker Hakan Altan hakkında beraat kararı verildi. Iğdır'ın Çarıkçıya Jor köyünde sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Harun Doğru yaşamını yitirdi. Alevi Bektaşi Federasyonu Yol Erkan Kurulu, Mahsumu Paklar ve Muharrem Yaz Orucu dolayısıyla yayımladığı açıklamada, Kerbela'nın Aleviler için yalnızca bir matem değil, zalime karşı direnişin ve ikrara bağlılığın sembolü olduğunu vurguladı.
Munzur Üniversitesi Sağlık Birimleri Fakültesi'nde verilen gönüllülük çalışmaları dersiyle ilgili öğrenciler çeşitli iddiaları gündeme getirdi. İsmini vermek istemeyen bir öğrenci, ders kapsamında yürütülen faaliyetlerin Kızılay üzerinden organize edildiğini, bazı etkinliklere katılım konusunda baskı hissettiklerini ve yaptıkları şikayetlerin sonuçsuz kaldığını öne sürdü. Eğitimsen Mersin Şubesi intihara sürüklendiği iddia edilen Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüyle ilgili tüm iddiaların etkin, bağımsız ve şeffaf biçimde soruşturulmasını istedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Adana İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu. Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Tımaraktaş köyünde şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı. Yoğun yağıştan kaynaklı bazı tarım arazileri zarar görürken dere kenarındaki yollar da sular altında kaldı. İran Dışişleri Bakanlığı ABD'nin hava saldırısını açık bir savaş ilanı olarak nitelendirerek Nisan ayında imzalanan ateşkes anlaşmasının geçerliliğini yitirdiğini duyurdu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki demiryolu hattının en kısa sürede açılmasını umduğunu açıkladı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde son Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 115'e ulaştı. Afganistan'ın Herat kentinde Taliban yetkilileri okullarda akıllı telefon kullanımını yasakladı. Sözlü olarak iletildiği belirtilen kararın gelecek haftadan itibaren uygulanacağı belirtildi. Ancak uygulamanın kapsamına ilişkin resmi bir belge ya da yazılı talimat henüz yayımlanmadı. Kürt doktor ve araştırmacı Dr. Tevfik Bayram, Kanada'nın New Brunswick eyaletinde toplum sağlığı müdürü olarak atandı. Bu makam, eyaletin sağlık sistemindeki en yüksek tıbbi ve idari pozisyonlardan biri olarak kabul ediliyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent. En iyisi sizin için.
3: Diyekemin hevdidin en cüvanan en spor uçancı yenku debehev kariya şarideriya payasi u komeleya emjibu siberoje leverin benle darhıstın de dede dozde sezde uçardi püşperede bişiyara bicivanin azat berbi siberoja azat ve emteyn gelhev. Emde dozde püşperede saat evari haftan de kada geçti ya parka hafte u bencan bu konserin Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlı Er, Simyager, Dengbeş Hediye u Dengbeş Berkenzer Despevikin. Seyrojan, Emebi Panel, Karge, Çalaki u Lisik Engeleri, Çanda Xue, Hevgiriya Xue u Heviya Xue behev remezin bikin. Verin em behevre, derbari siberojeke demokratik u azad de beaxivin.
4: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası.
5: Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım.
4: Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
6: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
7: Eke kesişmayın nezditir ya ki sucdar kerdiş yalnız ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiyeye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566. Yanzi alo sev banca suhiri.
8: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
9: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Ezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Özgür Gençlik'le Özgür Geleceğe şiarıyla Kayapınar Belediyesi ve Gelecek İçin Buradayız Derneği'nin beraber düzenleyeceği 1. Peyaz Kültür, Gençlik ve Spor Buluşmalarında 12, 13, 14 Haziran'da bir araya geliyoruz. Açılış 12 Haziran saat 19'da Park 75 açık alanında. Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbej Hediye ve Dengbej Berken Zer'in sahne alacağı konserlerle kültürümüzü, dayanışmamızı ve umudumuzu birlikte büyüteceğiz. Gelin demokratik ve özgür bir geleceği hep birlikte konuşalım ve inşa edelim.
2: www.bumbled.com.tr وی مال پریج بین نکن دشیان روشنه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبرید نقطة کم نقطة تره ده هند کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت ده ده جبا آگاهین زیده تر مال پرا بامبرید نقطة کم نقطة تره زیارت بکن
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: No Wing, Wing'e şuma.

0: Reklamlar.
1: Diyekemin hevditinin cüvanan en spor uçancı yenku de behev kariya şarederiya payası u komeleya emjibu siberoje liverin benle darhıstın de dede dozde sezde uçardı püşperede bişiyara bicivanin azat berbi siberoja azat ve emteyn gelhev. Emde dozde püşperede saat evari haftan de kada geçti ya parka hafte u bencan bu konserin Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlı Er, Simyager, Dengbej Hediye u Dengbej Berkenzer Despevikin. Seyrojan, Emebe Panel, Karge, Çalaki u Lisik Engeleri, Çanda Xue, Hevgiriya Xue u Heviya Xue behev remezin bikin. Veren em behevre, derbari siberojeke demokratik u azad de beaxivin.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji darzandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji, alo, sedu pencivse.
4: Yevne pevina işi cuvanan espor u kültürü ke do behem karya şaradar ya peyasi u komeleya masemede ameyohi tiyaye beri organize kerdişte duve siriyes u çaresi hazirane de beşyari bicuvane azad verbe ameyohi azadi mayene tehet. Madu duvesi hazirane de saat evtüne de meydan epiruyi park evtü yupancı bu konseri Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlı Er, Simyager, Dengbeş Hediye u Dengbeş Berkenzer despevi kere. Yeri rojan madu bi panel, karge, çalaki, ukaya adeti, kültüre xo, paştidayişe xo, u hivya xo piya pil bi kere. Bere ma piya der haki ameyohik demokratik u azad tekse bi kere u avan bi kere.
5: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
6: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
7: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
8: Burada her şey çok taze, burada her şey organik.
0: Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı.

0: zamanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Yavune pevina işi cuvanan espor u kültürü ke dobe hem karya şaradar ya peyasi u komeleya masemede ame yok ihtiyaye beri organize kerdişte duves hiryes u çaresi hazirane de beş yari bucuane azad verbe ame yok azadi mayene tehet. Madu duves hazirane de saat hevtüne de meydane piruyi parke hevta yupancı bu konseri Kasımtaş Doğan, Eylül Nazlıer, Simyager,

0: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Reklamları dinlediniz.

Şimdi saat sensizin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

Saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın. Şimdi saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın.

0: kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.
1: Bu da benim sana, bu da benim sana. Ayrılırken hediyem olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana. Ayrılırken hediyem olsun.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.